Hürmetli radyonlukçılar, hem de haberli anlayışlar, bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezmunlar döndükçe. Türkiye, İsrailiye'nin Suriye'deki Ebu Dahur hava armiye bazısı kıyığa hücumlarını kattık eğipildi. Türkiye, İsrailiye'nin Suriye'deki Ebu Dahur hava armiye bazısı kıyığa hücumlarını eğipilip, halkara cemiyetini İsrailiye'ye karta tekimi küşlük tedbirlerine ilişki çakardı. Suriye devlet taratkıları 8 hücumunun hava bazısının uçuş yoluna ve ulu esleyesi güzeye yetküz geldikini ama Adem ölüş vekası kürülme geldikini haber kıldı. Hürmetlik radyonlukçular, Türkiye yarışar karakterlik sünni iktidar merkezi buluş nişanı bilen 2026 yıldan 2030 yılı boğan yol haritasını ilan kıldı. Türkiye teknikalik müstakillikni küçeytişini ve devletini yarışar karakterlik bir sünni iktidar merkezi salayeti kötürüşünü maksat kıygan yeni bir sünni iktidar hareket planını başladı. Stratejik plan 5 milyon kişiye kartılgan sünni iktidar terbiyesi ve 110 bin sünni iktidar mütexessisi hem de köp yıllık kadımlarını yetiştiriş programlarını öz içine alıdı. Hürmetlik radyonlukçular, Arab Birleşme Halifeliği İran bilen boğan barlık soda ve maliye faaliyetlerini toxtatdı. Arab Birleşme Halifeliği İran'ın deniz katnışını nişallığan balistik başkurulduğun bombalarını itiş bilen eyipligen dinkin, İran bilen boğan barlık soda ve maliye muamillerini ikinci bir uxturuşkuşu toxtatdı. İran bosa eyipleşini esassız depret kıldı ve bu hıl davalarının rayon karakterlik işinçini ziyanlı uçurduğallık doğrusu da agahlandırdı. Hürmetlik radyonlukçılar, Pakistan Ali Sote, Kamahtaki sabık başminister İmran Khan'ı doktorhanığı yetkeşini buyurdu. 73 yaşlık sabık başministerinin ailesi ve partiye rehberleri turmadaki selametlik özgürüş doğrusu endişeleri sebebinden ciddi tibbi davalaşını talep kıyganıydı. Pakistan Ali Sote, sabık başminister İmran Khan'ın tibbi davalanış için turma mesulleri terpeden bir doktorhanığı yetkilişini ve Dilo'nun kinki sotu boğan 16. sentabirgiçe doktorhanda gelişe ruhsat verilişini buyurdu. Ali Sote heyeti de Sotçi Şahit Vahid ve Sotçi Naim Akhtar Afgan bilen Sotçi İştiyak İbrahim Urnağan bulup heyet hükümetke İmran Khan'ın Adayala turmasının tibbi tekşürüş ve davalanış için İslamabad'daki Şifa Halkara Doktorhanası'na yetkilişini buyurdu. Bunu Advokatı Naim Heyder Percuta seyşembi günü ilan kıldı. İltimasla İmran Khan'ın sınırsı ve mütexessis cerrah boğan Doktor Uzman Khan bilen başka partiye rehberler tarafından sunulgan idi. İltimaslarda selametlikinin turmada yamanlaşkallığı.

ve okşamagan sağlamlık meseleleri bağlıqı bildirilip, derhal tibbi yardım kılınışı tegan idi. Sot yani 73 yaşlık sabık başministerine tibbi tekşürüş ve davalaş için bir tibbi keneş kurup çıkışını buyurdu. Sot tibbi tekşürüş ve davalanış yeryanında doktor Uzma Han bilen Han'ın hususi doktoru doktor Feyzal Sultan'ın mu mavcut buluşun talep kıldı. Bunun başka mesullağa İmran Han'ın ailesi bilen görüşünün kapalatki yıkılış gerekliliği buyurdu. Parlament işleri Ali Ministri Tarık Feyzal Çavdırı kararga inkas kaytırıp, yerlik tarqıtış örneğini Geo News'nun xebirge beygan bayanatı da hükümetinin Ali Sot kararını her bir herpigice toluk ruhu bilen icra kıldığılığını etti. Çavdırı İmran Han'ın partiyasının sotlarının adaletini iskigallığını eskertti. Çavdırı, ötmüşte hemen sot arkalık azat boğan dedi. Ve edliyanın kanuni çare ve koyup biriş için müracaat kıldığan yol bulup gelişini devamlaştırdığını ilave kıldı. Sabık başministerga partiyası tarafından bir iltimas bulmağalıqa karamay, mümkün boğan en yakşı tibbi imkaniyetlerinin yaratıp berilgenlikini mu sözge ilave kıldı. İmran Han birkaç dil odaki cinayet hükümlerinden kin 2023 yılı Ağustos'tan bu yan türmüde yatmak dedi. 2018 yılı hakimiyet gelgen sabık kirkitçi vazife müddeti tamamlaşığı tahminen bir yıl kalanda 2022 yılı aprilda parlamentte ötküzülgen şenç avazda tutturup koygan idi. Şunodun bu yan devlet soğuları ve parhorluğu münasebetlik dil ola katarlık dağıt köp sandı dil oğa düş geldi. Bazı cinayet hükümleri tok tutup duruldu, ya ki emelden kaldırıldı. Bir kançı itiraz iltiması bulsa Ali Sotla da kütüp durmakta. Hürmetlik radyonluk çıla. Hindistan'ın garbi Bengal ülküsündeki mehmanhanede yüzbergen otopitide 9 kişi öldü. Hayatını ayrılganların Bangladeş puhraları işgellik ilan kılındı. Hindistan'ın garbi Bengal ülküsündeki mehmanhanede yüzbergen otopitide deslepki bitişlerge karaganda 9 kişi hayatını ayrılgan ve 6 kişi yaralangan. India Today gizlinin haberine karaganda garbi Bengal ülküsünün Kalkata şehirdeki mehmanhanede şu yerinin vakti saat 2 etrafı da namelum sebepten otopti yüzbergen. Otopti dinkin vaka yüzbege onun kayıtıp bağın mesulla 50 gidin artık kişinin mehmanhanede tarqaqlaştığıgan. Mesulla otopti de 9 kişinin ölgenlikini, yaralanan 6 kişinin etraptaki doktor hallağı yetkilgenlikini bildirdi. Ot uçuruş mesulları ot haftada hayatına ayrılganların sehiye seyahat için Kolkata şehirge seyahat kıyan Bangladeş puhralı işkellikini tuttu.

0: Evet konuklar, Türkiye Avazı Radyosu haberler programımızı.
1: Hürmetli radyo İsrail armiyesi Suriye'nin Kunaytıra vilayetinde iki kişinin tutkun kıldı. İsrail'e Suriye'nin cenubundaki Bisivalingan, Der'a ve Kunaytıra vilayetlerde 10 baza ve herbi punkt kurup çıkan idi. İsrail armiyesi Suriye'nin cenubundaki Kunaytıra vilayetinin şimali izlerine yerleşken Cebeta el-Haşab bazarına bastırıp girip iki kişinin tutkun kıldı. Suriye Devletlik Televizya kanalı El-İhbariye'nin haberine karaganda İsrail askerleri Cabata el-Haşab bazırığı bastırıp girip Nurgun öğlen aktuğun. Bastırıp giriş cereyanda iki kişi İsrail askerleri tarafından tutkun kılıngan. İsrail armiyesi 2024 yılı dekabrda Başar Esed hakimiyeti aktarılgan dinkin 1974 4. yıl imzalanan güçlerine ayrı bir gelişimle hılaplık kılıp, Suriye'nin cenubundaki Bisivagan, Der'a ve Kunaytıra vilayetlerde 10 baza ve herbi punkt kurgan idi. Suriye Prezidenti Ahmet Şara'nın ilgili belgen bayanatı asaslanğanda, İsrail armiyesi 2024 yılı 8. dekabrdın, 2025 yılı 18. yılı gıç boğan aralıkta Suriye'nin her kaysi rayıyla 1000'den artık hava hücumu ve 200 yılı kurukluk hücumu ilip bağlan. Hürmetli radyoçular, İran armiyası Paris koltuğu devletlerine agahlandı dedi. Amerika'ya yantıyak bulmanla dedi. İran armiyası baş ştab başlığı Paris koltuğu devletlerine agahlandırıp İran'a kılınğısı hücumlarda Amerika Koşmuş Ştatları'na yardım bemesini çakırdı. İran armiyası baş ştab başlığı Lieutenant General Abdullah Abdullahi Paris koltuğu devletlerine

agahlandırıp Amerika'nın İran'a kıyıcı hərbi hareketlerine yardım vermesi gerektiğini bildirdi. Baştab başkanımız tarafından ilan kılınan bayanatka sızlanganda Abdullahi Paris koltuğunun Cenubi Kırgızı devletle öz zümünlerine Amerika'nın İran karşı işletişi yol koymaydıqallıqını ilan kıyan bosunu rayındık özgür işlerinin yenila yakından tüzdülü atkallıqını eskertken. Abdullahi rayındık erbi bazılarda bolup mu havadi yıkılığı toluklaş ayrıplarlarını özü çıkagan Nurgulluğun Amerika erbi ayrıplarlarının buluşu sahip kan devletlerinin habersiz emel geçişinin mümkün emeslikini bildirgen. O Amerika'ya biriliş mümkün boğa yardımla hakkıda rayon devletlerine agahlandırış verip Amerika'nın tecavüzcü armiyası yıkıldığından herkandak yardım ve kolaylık yaratıp biriş Amerika erbi güçler bilen hemkarlaşkallık bulup hesaplandı odigen. Abdullah yeni rayon devletlerinin İran'a kıyısı erbi hareketlerde Amerika'ya hiçkandak şekilde yardım vermesi gerektiğini tekitleyen. Hürmetlik radyonluğçular, İsrailiyanın Gazze'deki bir kahvehane kıygan uçuşsuz hava aparatı ucumunda kem digende 6 Palestinlik öldürüldü. İsrailiyanın Gazze şehirdeki adam zeç bir kahvehane kıygan uçuşsuz hava aparatı ucumunda bir küçük balını mı koşkanda kem digende 6 Palestinlik öldürüldü ve 12'den artık kişi yaralandı. İsrailiya armisi ucumunun El Şati rayonunda yığılgan Hamas komandırlarının nişallıqallıqını ilgir sürdü. Gazze Sehiye Ministerliğine bildirişçe İsrailiyanın Gazze'ye karatkan ırkı kırgınçılık uruşu 2023 oktabrdan bu yan 73 mingden artık Palestinlikten için gızağımın boğan. Ahırkı uruş 9 yol koyulgandan bu yan bolsa kem digende 1366 kişi öldürülgen. Hürmetlik radyonluqçıla Zimbabwe'de paraxot faciası ölgenlerinin sanı 94'ü örüldü. Zimbabwe'nin Kariba Kölü'de ötken hepti meydana gelen paraxot faciası ölgenlerinin sanı 94'ü örüldü. Ve Zimbabwe'nin en kanlı katnaş faciası bulup kaldı. Mesela örülüp getken paraxotun tahminen 180 yolcu ilip mangallıqını izdeş ve kutkuzuş hizmetlerinin davamlaşkallıqını bildirdi. Hürmetlik radyonluqçılar. Gazze 2025 yılımı insani yardım kadımları en köp öldürülgen rayon buldu. Birleşken Devletler Teşkilatı 2025 yılı Gazze'de 186 neper insani yardım kadımının hayatına ayrılışı bilen bu rayonun 33 yıl dünyadaki en katerlik cayı buluş ordunu saklıp kalanlıkınca kaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından ilan kılınan bayanatta 2025 yılı insani yardım kadımlarına kartılgan zoravallıkının rekord seviyeye yetkililik tekitlenip mündak değildi. Gazze 186 neper insani yardım kadımının öldürülüşü bilen o da 3. yılımı en köp can kazanmı boğan rayon buluşunda olmuştu. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsani İşlerini Maslaştırış İşkansı 19. Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü münasebeti bilen yeni bir dokulat ilan kıldı. Dokulatta 2025 yılı 97 neper hizmet dişimizden öldürülüşü, yaralanışı ya da tutkun kılınışı bilen insani yardım kadımları kartılgan zoravallık vakaları da yeni bir rekord yaratıldı deyildi. Aldıngı ile insani yardım kadımları arasındaki talapet sel tüvellep 352 düşken bolsa mı? Lekin umumi zoravallık derecesinin tüvellimi geldik eskertilgen dokulatta resmi sallık malumatlığa asaslanganda hücumlarda 322 yardım kadımı yaralangan 235 neferi tutkun kılıngan. Dokulatta yeni mündak değildi. Gazze 186 nefer insani yardım kadımının öldürülüşü bilen o da 3 yıl en katerlik rayon buldu. Gazze'dinkin 71 yardım kadım hayatına ayrılgan Sudan ikinci orunu durdu. 2026 yılı hazırkıçı dünya miktarında 82 yardım kadımı öldürüldü, 97 nefer yaralandı ve 39 nefer tutkun kılındı. Kurallık uçuşsuz hava aparatlarının köpüşünün alaydı endişe peyda kılıp atkılıkta tekitlengen dokulatta insani yardım kadımlarının bargansı köp miktarda kurallık uçuşsuz hava aparatlarının nişanı ayrını atkılıkta bayan kılındı. Dokulat körüstülüşe Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Mart ayında bir bina kılınan uçuşsuz ayrıplan hücumunda bir nefer yardım kadım hayatına ayrılgan. Ukrayna'da May ayında fakat bir hepticide 4 kıtım insani yardım karavalları bombardıman kılınan. Sudan'da bolsa kurallık uçuşsuz hava aparatları 2026 yılının destekli 4 ayında bazarlarını ve sehiye eslerlerini nişan kılıp Pufrala talapitinin 80%'ini keltirip çıkagan. Dokulatka Karaşlarga uğrun verilgen Birleşken Devletler Teşkilatı Muavin Başkatibi

ve ciddi yardım maslaştırıcı Tom Fletcher, fakat 3 yıl içinde 1000'den artık yardım kadını öldürüldü. Bu herkesin kabul kılığı bulmadığı bir ahval dedi. Bu sallık malumatlarını fakat ilan kılıp koyuşunun yardım kadınlarını kovdaşı yetmeydi kalıqını eskertken Fletcher, devletlerini halkara insani kanunlarını kollaş bilen birge, pukralanı ve insani yardım kadınlarını kovdaş için barlık vesilelerini kullanışı çakırdı. Hürmetlik radyonlukçıda yukarıda haberle anladığınızda.

Siz elbette şiirlerde okugan, kuş bıraklarda his kılgan, bahçılarda körgen. Siz onun teminat etip bakan mı? Gül, siz oylagandımı köp nersige vekillik olur. Bu mınılgan yıllık lezzet, şipa ve enene. Hemimiz gülünü porıqı, rengi ve şiirlerdeki urni bilen bilimiz. Ama onun dastxanlarımız bilen bolgan çonkur münasuitini kancı kişi bilidu? Murabbadın tatlıq türüm geçe, şerbetidin gülleş geçe. Esirlerden bu yan Türk tağımlarda mevcut bulup gelgen gül, günümüzde zamanvi tağımlarına mı köz karçıqoğa aynımadır. Oksitinleşka karşı turgıcı maddalarga bay buluşudun tartıp kişiye aram bəxiş etilgan təsirə geçe. Oksitinleşka karşı turgıcı maddalarga bay buluşudun tartıp kişiye aram bəxiş etilgan təsirə geçe. Marojinlardın peçine preniklere geçe sozulduğun bu lezzet ve şifa seferde Akdeniz Üniversitesi'nin okutucusu Şeyma Nur Güneş bilen gülünün biz anca bilek etmeydiğen terepleri üstüde doktorimiz. Bir gülünü köz aldığınızı keltirin. Şiirlerine temi bolgan, resimlerge çürülgen, kuşbıraklarının ilhami, pırıqı bir şehirden namı bilen mənadaş, rengi muhabbetinin simvolu bolgan. Şundaq.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.

0: Anannağına taldı. Amerikan hükümetinin belgisi 40 trilyon dolardan geçti. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Gazna Ministerliğine göre hükümetin belgisi ilkinci gede 40 trilyon dolardan geçti. Bu görkezçiler sebeple yurdun maliye geleceğini alada bildirdiler. Hükümetin belgisi 40,147 trilyon dolara barabar. Şol san 10 yıldan has az vaqtda 2 eseden gowrak artdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarına qarz alma COVID-19 epidemiyası döwrüne has artdy.
1: Türkiýanyň Sesi Radiosynyň türkmen dilindäki goýberilişini habarlar dinleýärsiňiz.
0: Gadirli dinleyiciler, Rusiyanın Ukraynanın paytaxtına uğran hücumine 8 adam yok oldu, 33 adam yaralandı. Kiyevin şehir hakimi Vitali Klitschko, sosyal medya platforma tarqalı beren havarnamasını Rusiyanın paytaxta raketa hücumine uğrandığını havar verdi. Klitschko, hücumde ilkinci kesketlemelere göre 8 adamın yok olunduğunu, 33 adamın hem yaralanandığını məlum etdi. Şehir hakimi Slomyansk etrafına hücumlar sebeple çağalar hastahanasına zeper getirildi dedi. Ukrayna'nın adattan daşar yağdaylar kulluğundan verilen beyannamada bolsa, şehirin 3 etrafına gözlük ve halat edişi işlerinin devam edeceğini aktardı. Rus koşunun Ukrayna'nın Jitomir etrafına uğran hücumunda hem 2 adamın yoğulunluğu, 40 adamın yaralananlığı haber verildi. Hücum sebeple etrafta polis merkezine yanığının çıkanlığı atladıldı. İsrail 2 yıl son ahiri 5 yaşındaki Hint Rajab'ı öldürüldüğünü boyun aldı. İsrail'in hukuksuzluk güçleri ilkinci kadar Gaza'da 5 yaşındaki Hint Rajab'ı öldürüldüklerini boyun aldı ve vakavilen ara bağlanışıkla derin övüşünün başladılarını haber verdi. İsrail çarşenbe günü 2024-nji ýylyň 29-njy ýanwaryna Rajabyň we 2025-nji ýylyň mart aýyna insanperwer kömek gurumasynyň 15 işgärinin Gazada eskerler tarapyndan öldürilmegi wakasy bilen ara baglanşykly derin öwüşiniň gozgaljakdygyny eglan etdi. İsrail ozal ýokarda ada agzalýan wakalar bilen ara baglanşykly hiç ýyl ara baglanşygynyň ýokdygyny mälim edipdi. Rajab Gazada maşgalatından 7 adam bilen birlikte uluğda var yarqa İsrailin quran hücumine sebebar bolupdy. İlkinji hücumdan halas bolan Rajab telefon arqaly Qızıl Xaç qurumasynyň Palestinaky bölüminden kömek sorady. Rajabı halas etmek üçin yola çıkan tez kömek uluğuna hem oda açyldy. Rajabın cesedi 10 gün soň Hatardan çıkarylan uluğda tapyldy. Rajab'ın telefon arkalı beren kömök çağırışının yazgıları halkara cemiyetçiliğinin qahar qazavına sebep boldu ve onun öldürülmeği ve Gaza'da öldürülün münlerce çağanın hasavının sorulmağı varadaki talapları güçlendi. Qadırlı dinleyiciler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen ilinnaki qoyu verilişinde daşarı yurt haberlerini dinlediniz. Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen ilinnaki qoyu verilişini Serdar Ortaç'ın yerine getiren bir aydımını dinleyersiniz.

qımmatlıqlarına dayanyan intellektual qarayış. İntek 20 yaşlarına neşir edilen Örümcek Ağı ve Kaldırımlar Yatlı Şığırlar kitabı bilen edebiyat dünyasına yıllız kimin şöhret açar. Kaldırımlar yağını tratuar qoşqısı Türk poeziyasının en köp okulun ve en köp yattın aydılayan eserlerinin birini uğurlayar. Yaşlıkta kazanan bu şöhreti ona dövrünün beyik şahirlerinin biri olmak derecesine getiriyar. Necip Fazıl'ın durmuşundaki esası uğurluşuk 1934 yılla Abdülhekim Arvasi Hazretleri bilen tanışmağı bilen başlanyar. Bu duşuk Bohema durmuşunda yaşayan şahirin ideologiya adamsına uğurulmağına sebep bolyar. Bunun meylek ol şığırı dine bir estetik iş yok münne del, hakikati gözlemenin serişte yok münne görüyar. Bu gözlüğün en acayip miyvesi Türk poeziyasının en kamil eserlerinin biri olan Çile'dir. Necip Fazıl Çile'de adamın bağırlık derdini, madde bilen manenin arasındaki dartkınlığı ve iman yolunu öz oluştu dil bilen beyan ediyar. Onun fikrine göre koşku midemez hakikati gözlemekti. Bu karayış Türk poeziyasına teyze bir çınlık getiriyar. 1943 yılda neşir edip başlayan Beyik Günnogor jurnalı bolsa onun pikir görüşünün galasını uğurlayar. Beyik Günnogor dine bir jurnal del, eyse milletin öz kımmatlıklarına dolanmağını ileri tutuyan mektep, ideya ve düşünce merkezidir. Sol sebeple jurnal en çeme gedek yapılıyar, usat bolsa bir nese gedek tutsa gediliyar. Ama ol her gedeginne galamına has ulu tutan yerlilik bilen yapışyar. Zindanlar onun ruhtan düşmeğine sebep olmayar. Tersine cinnet mustatili yağlı eserleri bilen tutsuğhanada baştan geçirenlerine hem edebiyata uğrayar. Necip Fazıl'ın Türk edebiyatına koşan koşanlı dine şığır bilen çeklenmeyar. Bir adam yaratmak, tohum, reis bey ve para yağlı piyasaları bilen Türk tiyatrosunun otuna filosofik çunluk getiriyar. Bir adam yaratmak, şuun kuğuna çeni Türk tiyatrının nuskovu eserlerinin hatarını görküdülyar. Yatlamalar, hikayeler, romanlar, tarihi ve ideologik eserleri bilen yüzün kovrak eserin avtarı bolyar. İdeologiya örgüsü eseri bilen fikir ulgomunu beyan ediyar. Beyik Hakan Abdülhamid Haniyal eserlerine dövrün tarih düşüncesine batırgay karşı duruyar. Onun Sakarya Türküsü adlı koşkusu olsa, Türk milletinin qarasızlık ve gelecek uğrunakı görüşünün diyten təsir qaldırıcı şahirana destanıdır. Koşkudaki adam bey, su misali, egrem egrem akıp gider diyen setiri, adamın ve durmuşun akımını çüngür beyan ediyar. Koşkuyunun bütün mazmunu olsa Anadolu diyarının çeken çilesini, görüşünü ve qaytadan canlanışını beyan ediyen ölmez yitmez eser hükmününe öne saylanyar. 1980 yılda Türk Edebiyat Kazanat tarafından ona Sultan-ı Şuara yani Şahirlerin Sultanı diyen adın verilmeyi onun edebiyat dünyasındaki oranının ıkrarnamasıdır. Necip Fazıl'ı kahramanlaştıran zat dine onun kalamının gücü del eysem şol kalamı kaysi dava uğruna ulananlıqdır. Ol Türk milletinin ruhu köklerinden daşlaşmağına karşı duran, milletin ruhu kımmatlıkları bilen milli ağın düşüncesini bitevi düşüncede birleştiren görüş adamıdı. Anadolu yaşlarına yüzlenene ol vaat mennedir, giyinişlik olsa mana amanattır diyen düşünce eğriyen yaş nesilisle yerdi. Onun yaşlık ideyası tarihine, imanına ve milletine iyi çıkayan, öykünçenlikten daşta duruyan öz medeniyet düşüncesine iyi olan nesilli. Usat Madıtay'dan hiç illi karşılığa karışman ömrünü bu ideya bahşetti. Rahat durmuşun yerine çile çekmeyi saylavalli. 1983 yılın 25. mayına hak yoluna gidenine onun ıydı kalıran mirası dine kitaplardan varat derdi.
özüne ınamlı, tarihine berk bağlı ve geljege ınam bilen gadam urýan nesil ideýasyny hem miras

koydu. Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatının kahramanlarından biridir. Ol kahramanlar, çünkü kalamını kılıç kimin kuşanıp, milletinin kımmatlıkları uğruna kıpınsız görüştü. Ol kahramanlar, çünkü Türk poeziyasını hem estetiki hem de pikir taydan en yukarı çağı yetirdi. Ol kahramanlar, çünkü özünden sonku nesillere büyük ve öz varışlı Türk milletinin kaytadan diriliş umudunu miras koydu. Şu gün bize düşen vazife onun eserlerini okumak, yaş nesle okutmak ve çile eserinin setirlerindeki şol büyük hakikat gözlüğünü korap saklamaktır. Çünkü ustadın aydışı yalı, ölüm kovdat, tutuyunun anırtından gelen havardır. Eğer ol şeyle gözül olmadık olsa, ölür mü de peygamber?

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kutarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.